Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim. Sarigadim.